Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

105 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalında baskınlar düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde

Kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sen gözleri köre ışık, sen kibirsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şeyh Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

0: tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder, bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver, bana güneşinden itaat yolla, bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile göpler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Peygamber aşkına tekbir.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayış'ın kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

5 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartusilin'de 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalında baskınlar düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında çok sayıda köye baskın düzenlediği ve boş arazilere top atışı yaptığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre Ayn Ziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

üzerinde kahramanlarım, kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocukken.

Hayat kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin sırtına kırbaç, zalimin göğsüne

Sen gözleri kıraş, sen kibirsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şeyh Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede, Türk

Tut elimden, elime kut verilsin. Tut elimden, coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder. Bana güneşinden izzet, iffet, ar indir. Bana güneşinden şehadet de ver. Bana güneşinden itaat yolla. Bana güneşinden kılıç. Bana güneşinden idrak. Bana güneşinden millet. Bana güneşinden devlet. Bana güneşinden azim. Bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Kıyamıdır. Ekbir!

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

İkinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Serkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik ile İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

5 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

verildi. Yerel kaynaklara göre Aynziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün de sizlerle birlikte olabilmek adına mikrofonlarımızın başındayız. Umuyoruz iyisinizdir, iyi değilseniz az sonra yolacağınızı düşünüyoruz. Niçin? Az sonra Ahmet Haşim'den sizlere birkaç şiir okuyunca o şiirin ritmine, şiirdeki sese, ahenge öyle bir dalacağınızı düşünüyoruz ki eğer bizi iyi yorumlayabilirsek. Bu şerhi düşerek, bu açılımı yaparak iyi yorumlamaya çalışacağız ama özellikle Ahmet Haşim'in şiir dilini nasıl konuşturduğuna şahit olacaksınız. Şahit olmadığınız anlamında söylemiyorum ama seslendirme anlamında şahit olacaksınız. Biz de bunu hakkıyla icra edersek ne mutlu olacak. Değerli dostlarımız, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle farklı programlarla, güzel etkinliklerle karşılaşıyoruz, karşılaşacağımızı umuyoruz bundan sonra da. Hep söyleye geldiğim gibi söyleyeceğiz de bundan sonra bir FM bandından beklediğiniz tüm programları icra etmeye çalışıyoruz. Ne arıyorsunuz mesela? Bir şiir programı arıyor musunuz? Arıyorsanız hem de en alası, en güzelini burada bulacaksınız. Hem de alanında uzman ve kendisini yetiştirdiği gibi birçok insanın yetişmesine de vesile olmuş isimlerin dilinden şiirleri dinleyeceksiniz. Kültür sanat işte bu alanda hem kendisini yetiştirmiş az önce söylediğim gibi hem de konuya vakıf, konuyu takip eden sevgili yapımcı spiker kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın o güzel sunumlarıyla karşılaşacaksınız. Türk tarihini, Türk bu anlamda müziğini, Türk dilini öğrenmek gibi daha belki de bu anlamda derine inmek demeyelim ama daha böyle anlaşılır bir dille kulaklarınız ulaşsın istiyorsanız işte yapa geldiğimiz programların belki de topyekünü bu amaç için yapılıyor. Bir de haberimiz var, sporumuz var. Bunların hepsini birleştirdiğimizde Türkiye ve dünya gündeminden önemli başlıkları sizlere aktardığımızda gazete başlıklarımızdan makalelere kadar hemen hemen saat 13 itibariyle her saat başı sunmaya çalıştığımız haberlerimize kadar, şiire kadar, sanata kadar, edebiyata kadar, kültüre kadar baktığımızda karışık söyledim, önce kültürü söylemeliydim belki. Hepsini bulabileceğiniz programlar var. Yeter ki kulaklarınız bizde olsun. Yeter ki Türkçenin Sesi Radyosu'nda ne oluyor diye bir bakın. Muhakkak sizlere arkadaşlık edecek birkaç program bulacaksınız. Öyleyse Ahmet Haşim'i fazla bekletmeyin. Onu naif ruhunu ki kırılgan bir ruha sahipti, ince bir ruha sahipti ki onun için çok ince, çok güzel şiirler yazdı. Onlardan biriyle umuyorum sizlerin gönlüne misafir oluruz. Deneyelim bakalım. Ahmet Haşim'in o güzel şiiri, Bir Günün Sonunda Arzu. Bakalım kulaklara oradan gönüllere erişebilecek miyiz?

güller ki kamıştan daha nala. Gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar, tekrarın ömrüne der ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler? Akşam, yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam, üstümde sema kavsi mutalsam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam.

kürkler gibi onların kamıştan daha böyle nalan kırılgan olduğunu. Bununla ilgili tabii ki edebiyatçıların yaptığı tahliller var. Özellikle Ahmet Haşim'in, Yahya Kemal'in ve benzer birçok şairin eserleriyle ilgili yapılmış tahliller var. O tahlillerle sizi boğmak istemem ama oluşturduğu duygu yoğunluğunu belki seslendirmeyle hissettiremeyebiliriz ama alttaki fon, işte bizim seslendirmemiz zaten şiirin kendisi. Bunların hepsini sağlar ama kulak vermiş olmayabilirsiniz. O yüzden tekrar tekrar dönmenizi isterim ben bu şiire. Bir günün sonunda arzuya, Ahmet Haşim ne diyor, nereye, hangi durumdan, hangi ahvalden, neden bahsediyor sorusunu tekrar sormanızı. Eğer bu soruda karşınıza güzel cevaplar çıkarsa ki çıkacağını ümit ediyorum. Biraz böyle hüzünü de severseniz, akşamı, geceyi, hüznü, bunların hepsini böyle bir harman ederseniz, orada kullanılan kelimelerin cümleleşmiş halinde kendinize bir yer bulursanız, muhtemelen bundan ortalama 100 sene önceye kadar gideceksiniz. Gittiğinizde o kuşların tekrarını ömrün ilan eden kuşların, altın kulelerden, onların her akşam alemlerimize sefer eylemesinin ne anlama geldiğini, ne gibi bir yaklaşım olduğunu bugün, aslında ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ama bugün içimden söylemek gelmedi, bilmiyorum nedenini. Belki hani biraz da siz çalışın tarzında siz bakın gibi düşündüm herhalde. Öyle düşünmüş olabilirim muhtemelen ama içimden kelime kelime veya cümle cümle izah etmek gelmedi. Gerek de yok belki yani. Zaten işin uzmanları, bilenler için böyle bir şeye zaten gerek yok ama böyle bir kulak misafiri olan, konuya da mesafesi olan arkadaşlarımız için lütfen bu şiire bakın ve bundan sonra okuyacağımız şiire de bakın tabii ki. Sığdırabilirsek bir veya iki şiir daha okuyacağım Ahmet Haşim'den ve o şiirlerin büyülü dünyasını Ahmet Haşim'in diliyle sizleri bırakacağım. Onlardan yine en meşhurlarından biri ne olabilir? Ahmet Haşim'i iyi tanıyanlar bilirler ki mukaddime vardır. Mukaddimeyi dilerseniz hemen paylaşalım. Mukaddimenin akabinde o şiiri de anlatmayalım, konuşmayalım ama oluşturduğu ruh haline dikkat edelim. Bakalım düşündüğümüz gibi mi? Ahmet Haşim'in bu eserini paylaşalım sizler için. Ne diyelim mukaddime?

zannetme ki güldür, ne de lale. Ateş doludur, tutma yanarsın, karşında şu gülgun piyale. İçmişti Fuzuli bu alevden, düşmüştü bu iksir ile Mecnun, şiirin sana anlattığı hale. Yanmakta bu sağgardan içenler, doldurmuş onun için şebi aşkı, baştan başa efkan ile lale. Ateş doludur, tutma, yanarsın, karşında şu gülgun piyale. Ateş doludur, tutma, yanarsın, karşında şu gülgun piyale.

öpsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

şu gülgün piyaleye sanırım sizler de onun ne olduğunu, piyalenin kadeh olduğunu biliyoruz. Ama burada kastedilen karşımızda duran bir kadeh mi var? Kadehin içinde ne var sorusunu mu soracağız? Bunlardan öte başka bir şey var burada. Ahmet Haşim Türk şiirinin en büyük üstadlarından bana da soracak olursanız, bana sormanıza da gerek yok. Zaten bu kabul görmüş bir realite. Türk şiirine yön vermiş, yani özellikle modernleşme döneminde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde, işte Yahya Kemal'lerle Ahmet Haşim'in bu özelliği, belki de onlar bu çıtayı yüksek tutmasaydı bugün Türkiye'de şiir çıtası belki de yerlerde geziyor olabilirdi. Kimilerine göre yine popüler kültür anlamında yerlerde geziyor. Sadece şiir, sanat değil, belki sanatın birçok boyutu. Ama bu dünyanın her yeri için böyle şeyler söylenebilir. Ama yine bu dönemde de 2017 yılında da hala o bayrağı dik tutmaya çalışan güzel insanlar var. O gelenekten beslenerek. İşte bu gibi, Ahmet Haşim gibi o büyük zatlar çıtayı yüksek tutmuşlar. Her ne kadar o geçiş sürecinde şiirlerini kurgulasalar da, örseler de, yine de hem sanki adeta anı, geçmişi ve geleceği içinde barındırmışlar. Bunu çok yerinde ve zamanında kullanmışlar ve bizlere de çok güzel armağanlar bırakmışlar. Tabii ki günümüz insanların kıymetini bilmediğinden falan da bahsedebiliriz. Genelde böyle olur. Büyük değerlerin yaşadığı dönemde sonrasında belki kıymeti bilinir. Ama şu anda özellikle edebiyat tarihçilerinden edebiyat severlere kadar Ahmet Haşim'in yeri tartışılmaz bir konudur. Bu tartışamayacağımız anlamına gelmez. Ve kattıklarıyla ölçmek lazım. Yani bir şeyi tartışmak istiyorsanız Ahmet Haşim gibi ne kattığınıza bakmalısınız. Ne kattınız ve siz neyi tartışıyorsunuz? Hayata veya edebiyata herhangi bir katkınız olmadığı halde sadece bir takım eleştirilerde bulunuyorsanız, bu aslında kişisel görüşlerinizi ifade etmenizden ibarettir, en kibar tabirle. Önce bir şeyler katıp sonra bakın öyle olmaz tabiri uygunsa böyle olur demeniz lazım ki eleştiriler yerini bulsun. Yine piyale şiirinde de, yani mukaddimede o gülle, yani bunların hiçbirini zannetme işimiz başka bir şey var. Bunların hiçbirini sen renk olarak belki benzetiyorsun ama öyle bir şey var ki karşında. Öyle bir kadeh var. İşte o kadehin kadehten kim içmiş mesela? Sırrını söylüyor burada Ahmet Haşim. Fuzuli içmiş bu alevden. Bu iksir ile Mecnun neye düşmüş? İşte bu durumlara düşmüş. Öyleyse hala bundan içenler, bu sudan içenler, bu aşktan içenler hala aynı durumda, azıyla çoğuyla, efkan ve nale olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Öyleyse ateş dolu bu piyaleyi yanma pahasına da olsa tutmak mı gerekir, tutmamak mı gerekir, tekrar bir bakın. Şimdi işte ilişkilere, aşklara yüklenen anlamla, Ahmet Haşim'in yüklediği anlama, tekrar o derinlikli, incelikli anlama tekrar bir bakın isterim. Ne güzel anlatmış, ne güzel ifade etmiş Üstad Ahmet Haşim.

Şairdir şiir anlatan, şairdir seni tanıyan, şairdir duyguları yaşayan, şairdir size bakan, demiş Şairsiz Dünya isimli küçücük dörtlükte bunları söylemiş. Buna sınırlı kalmayacağım, ekleyeceğim inşallah hemen bu güzel şiirin akabine. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Gönlüm acısından bunu bildi. Düştükçe vurulmuş gibi yer yer kızgın kokusundan kelebekler. Gönlüm ona pervane kesildi. Demişti yine karanfil şiirinde. Bunda da sınırlı kalmayıp bir tane daha ekleyeceğim. Merak etmeyin. Suda yorgun muzi tecelliler ediyor bu takarrubu ifşa. Kuğular leyl içinde sine kuşa. Geliyor gözlerinde mestiler. Sanki mahmul ihande keştiler. Ki olunmuş nücumdan inşa. Bir küçük eklenti daha yapıp bitireceğim, merak etmeyin. Bir faciayı hisse bütün oldu mübeddel. Güya ki kamer şimdi uzattın bana bir el. Bir el ki onun desti şifa bahşine benzer. Onlar gibi sakit, o dudaklar gibi fer. Artık yetişir cuşişi tufani hayalin. Ruhum o kadar oldu ki mehtap ile mali. Artık yetişir cuşişi tufani hayalin. Yine 1920'lere kadar uzanıyor. 1926 olarak not edilmiş. Hatime'den küçük bir bölüm okudum sizlere. Şimdi anlayanlar, anlamayanlar olacak tabii ki. Her şeyin altını çizmek durumunda değiliz. Ama özellikle bazı yerleri okudum ki hep her tarafını okumadım. O lirizmi anlayın. O adeta hakikaten de bestelenmediği halde adeta bir şarkı formunda sizlerin kulaklarına ulaştığını tekrar tekrar hissedin diye. Bazı bölümlerini anlayıp anlamamanın ötesinde o şiirselliği, ki şiir zaten sellik belki fazla burada, o şarkısallığı diyeyim daha doğrusu, o şarkısallığı hissedin. Hissetmeyenler açısından, hissedenler için bir şey söylemiyoruz. Dolayısıyla birkaç kısa şiirini okuyarak içinizde var olan zaten Ahmet Haşim ilgisine bir katkıda biz sağlamış oluruz diye düşündüm bugün. Umuyorum öyle olmuştur. Öyleyse öyle güzel bir eser çalalım, o eserle bitirelim. Ahmet Haşim'in o güzel şiirlerine uygun bir eser bulmak da kolay değil. Ama sanırım az çok kıyısından köşesinden yaklaşabileceğimiz bir eserle bitirebiliriz. Bugünlük bu kadar olsun. Sizlerle bizler arasında bir köprü vazifesi gören Türkçenin Sesi Radyosu'ndan hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

ihtimal maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Beric'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Beric'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

35 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalında baskınlar düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında çok sayıda köye baskın düzenlediği ve boş arazilere top atışı yaptığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre Ayn Ziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis tırıcık arası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam. Benim babam, benim babam, benim babam. Hey hey hey hey. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam.

0: geçer. Babam babam bir kapıyı kafaya gene açar babam. Allah büyüktür babam. Hey.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum. Anadolu'yum.

iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

105 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

Yerel kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

İçişleri Bakanlığı Tartusil'inde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

Yerel kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Severim kırlarda ben yaşamayı, 12 ayı. Severim kırların yeşil göğsünü, bütün süsünü. İstemem başımın üzerinde dam, tabiat odam. İstemem topraktan başka yatak, kehkeşanlar tak. Kuşlardan savrulan bir incecik tüy, üstümde örtü. Ve aydan kırpılan bütün yıldızlar, rüyamda kızlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ahmet Kutsi Tecer'in Tabiat Odam adlı tabiat sevgisiyle dolu şiiriyle başladık. Daha ilk yazılarında ben ömrüm boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım diyen şair, oyun yazarı, folklor araştırmacısı Ahmet Kutsi Tecer, 4 Eylül 1901 tarihinde Kudüs'te doğdu. Düyun-u Umumiye Müdürlerinden Abdurrahman Bey'in oğludur. Kudüs'te Fransız Freler Okulu'nda başladığı öğrenimine 40'lar elinde devam etti. Kadıköy Sultanisi'ni 1922'de de Ziraat Mektebi Adisi'ni bitirdi. İzmir'de bir çiftlikte ve İzmir Ziraat ve Ticaret Gazetesi'nde bir yıl kadar çalıştıktan sonra Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İzmir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yeniden öğrenime başladı. 2 yıl sonra burslu olarak biyoloji öğrenimi görmek üzere Paris'e gönderildi. Sorbonne Üniversitesi'nde 2 yıl biyoloji yerine felsefe okudu. 1927'de Türkiye'ye döndü. Edebiyat Fakültesine devam ederek öğrenimini tamamladı.
1: Tecer, çalışma hayatına Ankara Gazi Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Edebiyat Öğretmeni olarak başladı. Sivas Lisesi'nde, Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nde Talim ve Terbiye Kurulu'nda çalıştı. Milletvekilliği yaptı. 1948'de Devlet Konservatuarı'na, 1949'da da Paris Kültür Ateşeliği'ne atandı. Daha sonra UNESCO Yürütme Komitesi Türk Delegesi oldu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Konservatuarı'nda estetik dersleri verdi. Emekli olduktan sonra 22 Temmuz 1967'de İstanbul'da öldü.

0: Ahmet Kutsi Tecer'in ilk şiiri Gölgesinde Oturduğum Ağaç ve Ben, 1921'de Yahya Kemal ve arkadaşlarının çıkardığı Dergah dergisinde yayımlanır. Hayatı ve şiiri açısından Sivas'ta öğretmenlik yaptığı yıllar bir dönüm noktasıdır Ahmet Kutsi için. Aşık geleneğinin sürdüğü bu şehirde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle folkloru yeni bir iklim gibi keşfeder.
1: Halk şairlerinin son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'i bütün ülkeye tanıtan Tecer olur. Ayrıca müze ve kütüphanelerdeki eski yazmalar, vesikalar, minyatürler, bir köşeye atılmış cönkler arasından yeni belgeler çıkararak Yunus Emre ve Karacaoğlan gibi birçok unutulmaz şairlerimizin hayatına ışık tutar.
0: Hececilerden sonra bu şiire yeni bir ses ve söyleyiş getiren Tecer, yazdığı ilk şiirlerde daha çok romantik aşkları, ölüm, yalnızlık, hüzün gibi konuları işledi. Halk şiirinin zengin kaynaklarıyla tanıştıktan sonra Faruk Nafiz'in açtığı yolda kendine özgü bir biçimde ülke ve toplum sorunlarına yöneldi. İyi ve güzel şiirlerin ancak halk için söylenen şiirler olduğuna inandı her zaman. Halk şiirine ve kültürüne dayanmayan şiirler kısa zamanda soluk ve cansız hale gelirken diğerleri hayatla bağlarını kesmeden dipdiri ve canlı kalmayı başarırlar diyen Tecer'i

0: şiiri tema yönünden çeşitlenirken folklor ögeleriyle giderek daha da zenginleşir. Hayatın coşkuyla nasıl daha da güzelleşeceğini, sevileceğini anlatan Halay adlı şiirinde olduğu gibi.
1: Çekin halay, çalsın durmadan sazlar. Çekin ağır ağır halay düzülsün. Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar. İnce beller, mahmur gözler süzülsün. Tutun kızlar, tutun birleşsin eller. Çalın sazlar, çalın kırılsın teller. Dönün kızlar, dönün kıvrılsın beller. Uzun siyah saçlar tel tel çözülsün.

Türk şiirinin kaynağını halk kültüründe arayan Tecer, bütün içtenliğiyle tabiata tutkun bir şair olduğunu ne güzel anlatır Kır Uykusu adlı şiirinde.

yazın uyumak. Bulutlar ufukta beyaz bir yumak. Ağaçlar bir derin hülyaya varmış. Saçında yepyeni teller ağarmış. Baş yorgun yaslanır yeşil otta.

O zaman gönülde ne varsa diner. Yüzlere tülümsü bir buğ iner. Erirken sıcakta yaz kokuları ne hoştur, ne hoştur kış.

0: Ahmet Kutsi Tecer'in yolu Anadolu kültürü ve kaynaklarına ulaşmaktan geçer. Bunu en iyi şekilde "Orada Bir Köy Var Uzakta" şiirinde vurgular en çok. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür.
1: Şiirlerinde halkın birlik beraberlik anlayışına sık sık yer verir Ahmet Kutsi Tecer. Tecer der çalınır gönlümde davul. Ana kız el ele babayla oğul. Yiğitler çıkıyor meydane savul. Savul gam kasavet bugün buradan.
0: Onunla yakın arkadaşlık kuran Baki Süha Edipoğlu, Tecer'in özlem ve alışkanlıklarını şöyle özetler bize. Kutsi Tecer, içine kapanık bir insan olmasına rağmen daima neşeli, hayatı ve tabiatı seven bir insandı. Büro hayatı, şehir hayatı onu sıkıyordu. Anadolu şehir ve kasabalarına özlem duyuyor, kırlara, ormanlara gitmek istiyordu. Çok sevdiği arkadaşları Muzaffer Sarı Sözen'le yaptığı folklor derleme gezileri Devlet Konservatuarı arşivini çok zenginleştirmiş ve bu Anadolu ezgileri Türk halk müziğinin büyük kitlelere kadar ulaşmasına sebep olmuştur.
1: Şair Ahmet Kutsi'nin şiirlerinin yanında Koç Yiğit Köroğlu, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev adlı konusunu köy ve şehir folklorundan almış, bazılarında orta oyunu tekniği kullanılmış tiyatro eserleri de vardır. Tecer, Köşebaşı adlı oyununda eski bir İstanbul mahallesini bütün havası, kişileri, töreleriyle yaşatır. Tanpınar, Köşebaşı için, "Köşebaşı bence Türk tiyatrosunun kendi kendisini bulma yolunda attığı kuvvetli bir adımdır," der.

Edebiyat tarihçisi Rauf Mutluay ise Köşebaşı oyununda anlatılan dünyayı şöyle çizer. Nasıl bir mahalle? Bekçisi eşini ve yuvasını Anadolu'da bırakmış tam 20 yıldır aynı sokakların nöbetindedir. Kahveci 25

0: 70 yıldır aynı tezgahta, bakkal aynı dükkanın terazisindedir. Macit Bey tam 25 yıl önce emekli olarak buraya taşınmış, ev, kahve, dükkan çemberinin dışına çıkmadan hep burada yaşamıştır. Sinema yeni yeni girmekte, çocuklar doktorsuz doğmakta, tramvay, vapur, tren gürültülerine karşın mahalle Rüstem Paşa'nın eski uykusunu uyumaktadır. Arada bir doğum, bakkal kahveci çekişmesi, mahalle dedikoduları, zararsız eleştiriler, sivri tiplerin gülünçlükleri, bir istimlak kuşkusunun yarattığı tedirginlikler. Kısacası kimse kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadığı bir oyundur köşebaşı.
1: Koç Yiğit Köroğlu adlı oyunundaysa tanınmış destan kahramanı hem macerası hem insanlığıyla yeni bir görünüm kazanır Tecer'in kaleminde. Eserler arasında Köylü Temsilleri adlı bir incelemesi de vardır Tecer'in.
0: Programımızı Ahmet Kutsi Tecer'in Unutmam Sizi adlı şiirinden küçük bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.

fısıldaşan rüzgardır. Yayla türkülerini söyler taze gelinler. Deveci susar, kervan susar. Yıldızlar dinler. Türküler ahuzardır. Çobanın tırmandığı yerler dağlar eteği. Obanın konduğu yer lale sümbül biteği. Menekşeler.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Boşuna mı çektim dertleri? Topladım senin yüzünden herkesi. Masaya meze olmuş dertlerim.

0: Nasılsın bakalım?
1: İyiyim abi.
0: Yok yok, pek iyi değilsin. Bir şey mi oldu?
1: Bilmiyorum abi, bu sabah kalktığımda iyiydim aslında, sonra bir şey oldu. Lavaboda yüzümü yıkıyordum. Aynaya baktığımda gördüğüm bana benzemiyordu. Yani bana benziyordu ama yüzünde acayip bir keder vardı. Ağzı kıpırdamıyordu ama birbirine girmiş, karma karışık, anlamadığım bir takım sözler duyuyordum. Ya da öyle sandım, bilmiyorum. Rüya gördüğümü düşündüm. Elimi suya tuttum, suyu yüzüme vurdum, suyu hissediyorum. Ama akan su değil. Sanki kederdi. Kederle yıkıyordum yüzümü. Sanki aynadaki yüzün tüm kederi suyla bana bulaşmıştı. Ağırlaşmış hissettim kendimi ve birden kalbimi hissettim. Ağrıyordu. Başım zonklamaya başladı. Omuzlarım çöktü. İçimden tüm enerjim çekilmiş gibiydi. Ne yapacağımı bilemedim. Kalktım, sana geldim.
0: İyi yaptın Yusuf.
1: Evden çıktım. Sokağın köşesinde bir kedi gördüm. Simsiyah, uzun tüyleri vardı. Sapsarı gözleri. Çok güzeldi. Geldi bacağıma süründü. Başını okşadım. Sonra yavaş yavaş yürümeye başladı. Sanki beni takip et diyordu. Arkasından yürüdüm. Büyük tarihi bir binanın köşesinde, büyük bir pencerenin önünde durdu. Ansızın sıçradı ve binanın içine çevirdi başını. Pencereye yaklaştım ve kedinin durduğu yerden içeriye baktım. Yüksek tavanlı büyük bir odada 6 masa vardı. Masalardan biri boştu. 5 kişi masaların başında harıl harıl çalışıyordu. Bir şeyler yazıyorlardı. Biri dağınık saçlı, sakallı ve gözlüklü bir adam, birden başını kaldırıp bana doğru baktı ve tebessüm etti. Sonra diğerleri de bana bakıp tebessüm ettiler. Dondum kaldım. Sonra dördü başlarını eğip yazmaya devam ettiler. Sadece o adam, dağınık saçlı, sakallı ve gözlüklü olan, bana bakmaya devam etti. Korktum, çevirdim başımı ve duvara yaslandım. Kediye baktım, gitmişti. Kendimi bir oyunun ortasında hissettim. Delirmeye başladığımı, garip hayaller gördüğümü düşündüm. Sonra hızla uzaklaştım oradan. Doğrudan sana geldim işte. Deliriyor muyum sence?
0: Korkma Yusuf, delirmiyorsun. Sadece yeni fark ediyorsun.
1: Neyi?
0: Etrafında neler olup bittiğini.
1: Nasıl yani?
0: Niye şaşırıyorsun Yusuf? Yunus'un şiirlerini okuyup Marrakeş'ten buraya gelen, beni bulan sen değil misin? Sen nasıl gelip beni bulduysan, birileri de gelip seni bulabilir. İnsanların normal dedikleri şeyler bir koşuşturmacadan ibaret. Yaşamın dikkat etmedikleri, farkına varmadıkları tarafları. Herkesin bir nasibi vardır. Nasibin seni nasıl buluyor, dikkat et. Korkma, şaşırma. Hem sen kitapların dünyasına girdin bir kere. Kitapların dünyası yaşadıklarımızdan daha gerçek. Çünkü normal zannettiğimiz yaşamımız normal değil. Biz kolaya kaçıp öyle adlandırıyoruz.
1: Bugün yaşadıklarım, bunun üzerine söylediklerin normal mi şimdi?
0: Normal Yusuf. Normal olmayan şey, etrafımızda bunca şey olurken yapa geldiğimiz sıradan eylemler.
1: Bilmiyorum. Kafamın içinde beynim kıvranıyor sanki.
0: Düşünce bazılarını yakalar ve vermek istediğini verdiğinde onları kıvranırken bırakıp gider. Beynin kıvrana dursun. Şimdi çalacak müzik ve okuyacağım şiir ruhunu ferahlatsın. Her şey yavaş yavaş yerine oturacak. Şimdi dinle. Bize Dede Efendi üfler, bizi Yunus anlatır.

Gönlüm melul açılmaz, ne idü seçilmez. Düştüm kaldım geçilmez, ar namus sende yine. Miskin Yunus gel imdi, terk eyle gil benliği. Kogıl bu habis şeyi, sendeki bendeki ne?

Yine ben aşık oldum, yine ben bendekine. Gayrı kimesine değil, can ile tendekine. Aşığım gözüm görmez, kimse nişanım vermez. Bu acep elim ermez kendi kendimdekine. Ben derim derdim bitsin, derdime derman gitsin. Taşrada merhem nitsin, içeri öykendekine.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Tesip sanatı. Tesip, Arapça altınlamak, altınla kaplamak anlamına gelir. Tesip günümüzde daha çok kitap süsleme sanatlarının adıdır. Günümüzde Türkiye'de pek çok üniversitede tesip bölümleri sanatçılar yetiştirmektedir. Tesip sanatçısı erkeklere müzehhip, kadınlara müzehhibe adı verilir. Tesip sanatı önce hat sanatının etrafının süslenmesi için kullanılmış, sonra da tek başına da yapılan bir sanat olmuştur. Çoğunlukla bitki formları ya da desenlerden oluşur. Bazen

rehdimiz düz olmasaydı, o kara göz olmasaydı, sözümüz söz olmasaydı, sana hiç gönül vererdim. Rehdimiz düz olmasaydı, sana hiç gönül vererdim.

0: gəl elə vəfaya, aşiqə etmə cəfaya.
1: Var ol, sağ ol.
2: Çok
1: değerli üstad Cavit Tebrizli.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sen de sağ ol sevgili Selma.
2: Evet, gene dayanamadım.
0: Çok sağ ol. Hiç dayanama. Gel ben söyle.
2: Aynen. Gene

Konuşurdu anam, sorurdu benden, doktor olacaksan yoksa öğretmen. Ana, birinci sevdem sen, ikinci vatan, üçüncü sevdem yar, yetti gelmedi. Yatma anam yatma, bir daha uyan, at kolu boynuma, sineme dayan. Şu oğlu bildi, hak oldu bayan, doktorlar çalıştı çara bulma.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası gençlik buluşmasına gönderiler dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi

ziyareti gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

Askeri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

6'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 5. bölümünü aktaracağız.

15. yüzyılda Halep'in kuzeybatısı ile Maraş'ta da kalabalık bir İlbeyli grubunun varlığı bilinmektedir. 13. ve 14. asırlarda Orta Doğu'ya göç eden İlbeyliler, yeni topraklarından küçük bir değişiklikle İlbeyliler diye adlandırıldıkları ileri sürülmektedir.

Beyliler olarak adlandırılan bu grubun Sivas'taki il beylilerle isim benzerliğinden başka hiçbir ortak tarafının bulunmadığı yönündedir. Bu grup Dulkadirli ulusu içerisinde gösterilmiştir. Nitekim çoğunluğu Akkoyunluların geriye kalanlarından olan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılmış bulunan Bozulus Türkmenlerini oluşturan aşiretlerden birisi de il beylilerdir. 1540 yılında Bozulus içinde sadece 5 hane ile temsil edilmekte olan bu grup Antep bölgesinde yaşamaktadır.

Bunlar da Sivas'takiler gibi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Maraş ilbeylilerinin Birecik, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana, Merzifon, Zile, Yüzpare, Tokat, Rakka, Münbiç, Halep bölgelerinde sakin oldukları, mali bakımdan Tokat Voyvodalığına bağlı olduğu bilinmektedir.

Sivas İlbeylilerinin de Tokat Voyvodalığına bağlı olduğu göz önüne alınır ve günümüzdeki iki bölgede yaşayan İlbeyli torunlarının sözlü rivayetlerine bakılırsa bunların birbirleriyle akraba oldukları akla gelmektedir. Eğer akrabalık söz konusu değilse aynı adı taşıyan iki uymağın karşılıklı olarak ters yönde hareket ettikleri ve zaman zaman birbirlerinin bölgelerine yerleştiklerinde şüphe yoktur.

bireylere ait destanlarda bu görüşü haklı çıkarır nitelikte temalar çoğunlukla bulunmaktadır. Örneğin Dedemoğlu Ozan'ın adlı türküsünde geçen "Geldik Anadolu, Kayseri Dağı, göründü Sivas'ın Yermeğin Bağı. Çat Akdere derler Zile'nin sağı, Samsun, Trabzon, Çorum elleri. Dizeleri, Güney İlbeylilerin dolaştıkları yerleri göz önüne sermektedir. İki İlbeyli grubunun akrabalıkları hususu bir yana bu çalışmanın konusunu Sivas bölgesi İlbeylileri teşkil etmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda konar göçer aşiretlerin çeşitli sebeplerle belli merkezlere yerleştirilmesi siyasetinde il beyliler de bundan nasibini almıştır.

1691-1696 yılları arasındaki yerleşim hareketinde Sivas'taki bir kısım İlbeyliler Alep'in kuzeyinde Münbiç yakınlarında Rakka bölgesine yerleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda bunlardan 150 aile yerleştirilen mahallelerden ayrılarak Maraş civarına gelmişler ve buraya yerleşmişlerdi.

Değerli 97.8 Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı.
1: Sana Azerbaycan radyosu.
0: Verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı.

0: qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. O qara göz olmasaydı, əhdimiz düz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı. Sənə heç könül verərdim, sözümüz söz olmasaydı.
1: Onların bu hareketlerinin diğer aşiretlere kötü örnek teşkil edebileceğini düşünen hükümet, bunların bir şekilde Rakka'ya geri göndermelerini kararlaştırdı. Bu arada Halep'in güneyindeki çöl kesimlerine yerleştirilmiş olan Reyhanlı aşireti, bölgede hırsızlık, adam öldürme ve yol kesme gibi eşkıyalık hareketlerine yeltenince Reyhanlı aşiretinin Amik Ovası kesimlerine çekilmesi, bunların boşaltıldığı yerlere il beylilerin yerleştirilmesi düşünüldü. Ancak Rakka valisi Abdullah Paşa'nın uyarısı üzerine il beylilerin bulundukları yerlerden ayrılmaları sakıncalı görülmüş ve Reyhanlı aşireti de eşkıyalık hareketlerinden pişmanlık duyduğu için bahsedilen yer değişikliğinden vazgeçmiştir.

kabul eden ve ağırlıklı olarak Sivas şehir merkezi ile şehrin güneybatısında 42 köyde yaşayan bu topluluğun kökenine ait bilinenler bunların güneyden Halep bölgesinden geldiği yönündeydi.

Bu bilgi doğru olmakla birlikte Halep'ten önceki vatanlarının neresi olduğu bir soru olarak zihinlerde yer etmişti. Son yapılan çalışmalar bu konudaki soruları ortadan kaldırmış durumdadır. Sivas İlbeylilerinin asıl vatanlarının günümüzdeki Türkmenistan coğrafyası olduğu bilinmektedir. Bunların 24 Oğuz boyundan Alkarevli boyuna mensup oldukları da ortadadır. 13. asırda Orta Asya'dan Anadolu'ya bulunan göçler sırasında İlbeyli Türkmenleri Halep yoluyla Sivas'a gelmiştir.

Yaklaşık 5 asırlık konar göçer hayatından sonra 18. asırda yerleşik düzene geçen İlbeylilerin yaşadıkları bölgede aynı isimle kaza teşkilatı oluşturulmuş. İlbeyli kazası bu statüsünü 2 asra yakın korumuştur. Osmanlı'nın son döneminde nahiye haline getirilen İlbeyli daha sonra bu konumunu da kaybetmiştir. Cumhuriyet döneminin ekonomik ve sosyal şartlarından dolayı şehir merkezleriyle birlikte büyük şehirlere de göçen bu insanlar kendilerini hala İlbeyli olarak tanıtmakta. Akrabalarının yaşadığı 42 köyün bulunduğu bölgede de halk arasında İlbeyli olarak bilinmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

artıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak ver.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız Kayahan'ın seslendirdiği 1991 yılına ait bir Eurovision şarkısı. Gözlerinin hapsindeyim.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Neredeysen şarkısı.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nükhet Duru'nun seslendirdiği Ben Gene Sana Vurgunum şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Selin'in seslendirdiği Bu Gece şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim.

kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği

ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke, Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken, Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

Askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin iş

düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak Güvenlik Medya Birimi, ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

3. bölüm Zeytin Dalı Harekatı. Afrin'de huzurun ve bereketin ihyası. Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

Operasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de kapsamlı bir toplumsal barış ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Bu bölümde Afrin'de terörün izlerinin nasıl silindiğini ve yerini nasıl bir huzur iklimine bıraktığını ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bölgeye tam teşekküllü bir hastane kazandırırken, Milli Eğitim Bakanlığı binlerce çocuğun eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki varlığı bir yandan sınır güvenliğimizi tahkim ederken, diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizin kendi öz vatanlarında baskıdan uzak onurlu bir hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Şehrin meydanında yükselen ezan sesleri ve okul zilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı istikrarın en güzel melodileridir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

Bombaları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: يورت اف ام 97.8 صوت الوطن.
1: يورتمون سيسي.
2: يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. يورت اف ام 97.8 قلبينيزين ريتمي. Sesinize duymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sesiniz.

Yüzümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o aktan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden geh bili, özün padişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, dönder gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen aktı, beni darda bıraktı. Bu kara yoksulluğu getti başıma kalktı. Gün oğlu benim kimin gama bulanı vaktı. Yuvanma saltanata felek döndarı taktı. Yolum düştü dağlara, dağdan endim bağlara. Sağ adamın oğluyam, he yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmedi, düşüb el ayağlara. Getmeyesiz gurbete, dayanmazsız zillete. Gurbet çoxun tuş etti, sağ olmayan illete. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramdan. Bu indiki kazılar, galet yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu sahte teraziler. Çağırın ağa bəgi, sorak nedir əməgi? İndi evin sahibi rayı elinde dəgi. Sonra mən, evvel sen git, sonra mən. Öz yolum da yitirdim, yolu sonra sonra mən. Canım dolu bayaz güç, belimde var ağır yük. Milyarder can çekende ne mal yarar ne de mülk. Ne malı bölgünen, ne saçuğu yolgünen. Dostum eğer ölse o da çaramatan ölgünen. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nenem saçını yoldu. Dünyada yoksulluktan kimse ağzından öldü. Camıda pakı yoktu, mecliste sakı yoktu. Çok insan var yaşırı, ölüden farkı yoktu. Yaş attı, gene gözüm yaş attı. Ben çoktandan ölmüştüm, beni Allah yaşattı. Yaşansa, ya bakta bak, yaşansa, yetimsi kan ağlaram gözlerinden yaşansa. Biz kuş taşı tar olduk, gariblere yar olduk. Zalimin ne pekidi, hep biz derbeder olduk. Çağırı beste garip, gamlı havasta garip. Kim durar başı usta, düşende o hasta garip. Hasratı kısası uza, güzel havası uza.
Gurbet elde ölsavuz kim gəli yasavuza? Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri, baba, nənə, bacılar, qardaş yolu vəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu, axır oxu, ələmdən axır oxu, yardan fələk sinəmə, vurdular axır oxu. Ahirattan, olaştım ahirattan, zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.

canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkın helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkın helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han Ata, susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkını helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan, İbni Sina, dedem Korkut, Alparslan, susarsam hakkını helal etmesin. İmanda bu fire, zillete buzam, doymuyor yüreğim ne kadar yazsam. Farhabi, Gazali, İmam-ı Azam, susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaratan, çekip çıkartalım akı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han, susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulubatlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can. Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan, susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, yüreğimi 70 yerden yara bil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil, susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler, baş bu, ülküdaşlar, aziz şehitler, susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, önümde Türklüğün soylu davası, oflu kör Şakir'in Elif anası, susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim, zalimin zulmüne göğsümü gerdim. Kırık Hanlı Kazım, Niksarlı Nedim, susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, Hacımız, beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız, susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni küseni, Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı, susarsam hakkını helal etmesin. Komünist, Siyonist pusudan çıktı, dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı, susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı, üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı, susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile,
evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

Ben bendekine, gayrı kimesine değil, can ile tendekine. Aşığım gözüm görmez, kimse nişanım vermez. Bu acep elim ermez kendi kendimdekine. Ben derim derdim bitsin, derdime derman gitsin. Taşrada merhem nitsin, içeri öykendekine. Gönlüm melul açılmaz, ne idü seçilmez. Düştüm kaldım geçilmez, ar namus hende yine. Miskin Yunus gel imdi, terk eyle gil benliği. Kogıl bu habis şeyi, sendeki bendekine.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

El askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

F-16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

0: yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba, ben bir ağaçım. Kokum harika. Herkes böyle düşünüyor. Herkes kokumu çok beğeniyor. Yasemin ya da portakal ağacı da güzel kokuyor ama ben daha güzel kokuyorum. Çiçeklerim beyazdır. Sonra bu çiçeklerim meyve olurlar. Sadece tropik iklimlerde yetişiyorum. İnsanlar meyvelerimi kaynatıyorlar ve içiyorlar. Tamam, Türkiye'de insanlar en çok çay içiyorlar ama beni de çok seviyorlar. Beni bazen suyla, bazen sütle içiyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bir kahve ağacı. En yaygın iki türü Arabica ve Robusta'dır. Toprak, su, güneş ve nem kahvenin kalitesini etkiler. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt FM 97.8
5: FM'de.
4: Kalınız.
6: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.

0: Sev çünkü sev.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Hayvanlar.
3: Merhaba dostum. Ben çok zeki, cesur ve hızlı bir canlıyım. Tehlikeyi çok uzaktan fark ediyorum. Koşmayı çok seviyorum. Güçlü bacaklarımla sizi ve yüklerinizi taşıyorum. Bacaklarım gerçekten çok güçlü. Ben bu bacaklarla ayakta uyuyorum. Beni çok seven insanlarla spor yapıyorum. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz değil mi? Bu canlının adı at. En ünlü atlar Arap, İngiliz ve Çin atlarıdır. Atlara renkleriyle isim veriyoruz. Yağız, al, beyaz, doru, kır ve boz bunlardan bazılarıdır. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki

0: Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Ah bu çalan şarkımız yarim yarim eski bir anı şimdi.

0: hala, içeride bir yerlerde hala, tükeniyor umutlar kanıya yaram.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

gözaltıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Dilin anahtarı deyimler.
1: Ben geldim.
2: Merhaba Ceyda. Ne haber?
3: İyilik Selim. Hoş geldin. Gel otur. Seval yok mu?
2: Mesaj gönderdi. Otobüsü kaçırmış. 10 dakika sonra gelecekmiş. Biz onu beklerken bir şeyler içebiliriz.
3: Olur. Ben soğuk bir limonata içerim.
2: Garson bey, bakar mısınız?
4: Buyurun efendim.
2: Biz 2 limonata istiyoruz.
4: Tabii efendim. Hemen getiriyorum.
3: Seval de geldi işte.
1: Bu ne?
2: Seval?
5: Korkma Selim, sizi tanıştırayım. Bu fındık. Isırmaz, merak etme.
2: Çok korktum. Ölüyorum sandım. Ödüm koptu.
3: Sakin ol. Al biraz su iç. Seval ısırmaz diyor. Hem küçücük, ne tatlı şey, bak.
2: Ya korkuyorum, ne yapayım? Benden uzak tutun onu.
5: Tamam, sakin ol. Fındığı dışarı götürüyorum. Otur sen.
2: Lütfen götür bir an önce.
0: Ödü kopmak deyimini çok korktuğumuz zamanlarda kullanırız. Aniden karşımıza bir şey çıktıysa, bir şeyin olmasından veya olmamasından korkuyorsak bu deyimi kullanmanın tam yeri. Öd, diğer adıyla safra, vücudun sindirimine yardımcı olmak için salgıladığı sıvının ismidir. Eğer bu sıvı kana karışırsa ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Aslında korktuğumuzda gerçekten vücudumuzdaki öd patlamıyor. Ama bilim insanları korku ile öd arasında bir ilişki olduğunu saptamış. Bir insan başarısız olduğunda veya hata yaptığında vücudunda ilk olarak öd kesesi etkileniyormuş. Eğer herhangi bir şey sizi korkuttuysa, korkudan ödünüz patladıysa en iyisi sakinleşmek için bir bardak su için. Dilin anahtarı deyimler.
6: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
7: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebeleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM, web sayfası yurtfm.org, adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin, sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Tesip sanatı. Tesip, Arapça altınlamak, altınla kaplamak anlamına gelir. Tesip günümüzde daha çok kitap süsleme sanatlarının adıdır. Günümüzde Türkiye'de pek çok üniversitede tesip bölümleri sanatçılar yetiştirmektedir. Tesip sanatçısı erkeklere müzehhip, kadınlara müzehhibe adı verilir. Tesip sanatı önce hat sanatının etrafının süslenmesi için kullanılmış, sonra da tek başına da yapılan bir sanat olmuştur. Çoğunlukla bitki formları ya da desenlerden oluşur. Bazen simetrik tasarımlardır. Tesip sanatı Türk-İslam medeniyetinin resim sanatının bir koludur. Tesip sanatının temel malzemesi ezilmiş boyalardır. Bunun yanında altın ya da gümüş kullanılarak desenlerin işlemeleri yapılır. Sadece altınla yapılan desenlere halkari denir. Tesiple yapılmış küçük yıldız ve çiçeklere nokta, geometrik olanlara mücevher, altıgen şekillere şeşhane, beşgen şekillere seberk ismi verilir. Tesip ustalarının yardımcılarına varakçı ve cetvelkeş denir. Tesip malzemeleri. Kalem fırça. Altın tozuyla kağıdın üzerine şekil çizmek için kullanılan bir alettir. Zermübre. Altınla çizilen şekilleri parlatmakta kullanılan bir alettir. Varak. Altının çok ince ezilmiş halidir. Sulandırılarak zamk ile ezilen bu altın boya olarak kullanılabilir.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü, adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

Batılıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

3. bölüm Zeytin Dalı Harekatı. Afrin'de huzurun ve bereketin ihyası. Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Bu bölümde Afrin'de terörün izlerinin nasıl silindiğini ve yerini nasıl bir huzur iklimine bıraktığını ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bölgeye tam teşekküllü bir hastane kazandırırken, Milli Eğitim Bakanlığı binlerce çocuğun eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki varlığı bir yandan sınır güvenliğimizi tahkim ederken, diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizin kendi öz vatanlarında baskıdan uzak onurlu bir hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Şehrin meydanında yükselen ezan sesleri ve okul zilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı istikrarın en güzel melodileridir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

gözaltıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her bir saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG. Terör ve şiddet 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri güvenlik literatürlerinde son dönemde vekalet savaşları olarak nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir etki alanına erişmekte. Amaçları ve stratejilerini bu hedef doğrultularında belirleyebilmektedir. Uzun yıllar sınırımız içinde faaliyet gösteren PKK-KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik Partisi PYD son dönemde bir yandan uluslararası alanda kendini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve lojistik destekle Suriye'de yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüştürmeye çalışmaktadır. PYD Halk Savunma Birlikleri YPG adını verdiği silahlı unsurları aracılığıyla uluslararası kamuoyunda kendini de aşa karşı mücadele eden bir örgüt görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD-YPG'nin PKK-KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç yapı ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket ettiği ve PKK-KCK'dan farklı ve bağımsız bir oluşum olmadığı bilinmektedir.

Gösterilmeye çalışanın aksine PYD, uluslararası terör örgütleri listesinde terör örgütü olduğu tescillenen PKK'nın Suriye'de faaliyet gösteren uzantısıdır. PYD'nin PKK terör örgütüyle olan organik bağına yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden önce PYD, 17 Ekim 2023'te PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan verdiği talimatlar ve PKK 8. Kongresinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye'de de yeni örgütlenmelere gidilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur. Suriye'de 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK-KCK terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG Halk Savunma Birlikleri kurulmuştur. DH terör örgütünün

etkinliğini arttırmasıyla PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü DAEŞ ile mücadele iddiası üzerinden kontrol ettiği alanlarda özerk yapı oluşturma faaliyetlerine girişmiş. Bölgede istikrarsızlıktan faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el koymuştur. PKK-YPG terör örgütü kendince Suriye'de kanton olarak ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. PKK-YPG otoritesini kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen ve benzeri yerleşik halkları yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış, mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak devam etmektedir.

PKK, KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD, YPG'nin ortaya çıkışı. PKK terör örgütü Suriye'de sahip olduğu toplumsal taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de faaliyet göstermeye başladığı yıllara kadar uzanmaktadır. 1979'dan 1998'e kadar Suriye'yi bir üs olarak kullanan PKK terör örgütü bu süre zarfında Suriye'nin kuzeyinde taban oluşturmuştur. Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998'de yapılan Adana mütabakatı ile Suriye devletinin PKK'ya verdiği desteğin kesilmesi, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması sonrasında terör örgütü etkinliğini arttırma arayışına girmiştir. PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye devam etmiş ve örgütün Suriye'de örgütlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın 25 Aralık 2021 tarihli görüşme notunda 4 ülke için önermiştim. İran'da demokratik İslam esprisiyle olmalı. PKK Irak'ta yaşamalı. Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye Demokratik Birlik Partisi ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme notunda savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik Partisi diyordum. Demokratik Birlik Partisi'ni Suriye halkı için de öneriyorum şeklinde yer alan ifadeler PYD'nin PKK-KCK tarafından Suriye yapılanması olarak hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.

iradesine bağlanmış ve önderlik olarak tarif edilmiş, yasama organı Kongregel, yürütme organı ise yürütme konseyi olarak belirtilmiştir. KCK sözleşmesinde parça örgütlenmelerden bahsedilmiş ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de benzer bir örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK-KCK terör örgütü Suriye'de oluşturmayı hedeflediği özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı hareket eden KCK Rojava örgütlenmesini hayata geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu olarak Sofi Nurettin Kod adlı Nurettin Halef el Muhammed bulunmaktadır. 1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi Nurettin, 20 Şubat 2007'de gerçekleştirilen ve PKK'nın silahlı aparatı olarak HPG4 konferansında komuta konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş. 2017 yılında tekrardan Suriye genel sorumluluğu görevine getirilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Suriye genel sorumlusu iken görevini Türkiye'de

birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olan Bahuz Erdal Kod adlı Ferman Hüseyin'e devretmiş, 2017 yılında tekrardan Suriye Genel Sorumluluğu görevine getirilmiştir. KCK Suriye yapılanması siyasi kanatta PYD, silahlı kanatta YPG-YPJ ve toplumsal alanda TEVDEM şeklinde bir örgütlenme esasına dayanmaktadır.

terör örgütünün Suriye'deki siyasi kolu PYD'nin kuruluşu, teşkilatı ve yöneticileri. PYD 2011'de Suriye'de iç karışıklılığın ortaya çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK-KCK tarafından gönderilen kadroların desteğiyle hızla örgütlenmiştir. Merkezi Kamışlı olan ve Abdullah Öcalan'ın fikirlerini benimseyen PYD'nin eş başkanlığını aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve Asya Abdullah yapmaktadır. Ebu Velat Kod adlı Salih Müslim Muhammed, terör örgütü Demokratik Birlik Partisi PYD eş başkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye'den rejim baskısı nedeniyle Irak'a kaçan ve Gara'da bir PKK kampında saklanan Salih Müslim, Mart 2011 ayında Suriye'ye dönmüştür. PKK Suriye Genel Sorumlusu'na bağlı faaliyet gösteren Müslim açıklamalarında PKK-KCK ile bağlantılarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim, 2011 yılında Kurtvaç adlı organizasyona verdiği mülakatta Suriye'deki Kürt sorunlarına en iyi çözüm sunduğu için APO'nun, Abdullah Öcalan'ın felsefesini ve ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

dünyaya. Beni sen attın çile.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

Batıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Sanki seni bir yerden tanır gibiyim. Hiç yabancı değilsin, anlat bileyim. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım, benim gibi sen de sevmedin.

Belki kalbinde hala bana yer vardır. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bunca yıl neredeydin, bir haber vermedin. Anladım benim

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Banu'nun seslendirdiği Sormadan Gir şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Şükran Ay'ın seslendirdiği Sevemedim Karagözlüm şarkısı.

0: Ayırma sen benden bizi ömür boyunca.
1: Sıradaki şarkımız Tanju Okan'ın seslendirdiği Aşkı Bulacaksın şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Yasemin Kumral'ın seslendirdiği Bim Bam Bom şarkısı.

uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve Başkent Muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

bombaları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş

Katar'ı hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Herkese merhaba. Evde, iş yerlerinde, okullarda. Her yerde benden mutlaka vardır. Genellikle dört ayaklıyım. Ayaklarımın üzerinde düzgün ve büyük bir parça vardır. Bu parça ağaç, plastik, metal veya cam olabilir. Yuvarlak, kare, dikdörtgen, oval. Beni birçok farklı şekilde görebilirsiniz. Üzerimde yemek yiyebilir, ders çalışabilirsiniz. Bilin bakalım, ben neyim?
1: Efendim? Evet, doğru. Bu nesnenin adı masa. Bilinen ilk masaları Mısırlılar yapmış. Yunanlar ve Romalılar masayı yemek yemek için kullanmışlar. Bil bakalım, nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurdumun sesi.

Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye B1-B2 Evliya Çelebi'den Seçmeler. Antakya Şehri. Çok eski bir şehirdir. Şehrin kalesini Nuh tufanından önce Süreyd adındaki bir hükümdar yaptırmıştır. Tufandan sonra Yafes peygamber burasını onararak oraya yerleşti. Çocukları buradan dünyaya yayıldı. Sonra Allah şehir halkını yine kafirlik yüzünden bir kez daha cezalandırdı. Hazreti Süleyman zamanında buranın valisi Süleyman peygambere isyan etti. Süleyman peygamber de askerlerini oraya gönderip valiyi esir aldı. Antakya şimdi Osmanlı topraklarındadır. Antakya Kalesi. Antakya Kalesi yeryüzündeki en büyük yapılardan biridir. Hazreti Süleyman bu kaleyi savaşarak almıştır. Kale Asi Irmağı'nın kenarına kadar uzanır. Kalenin duvarları çok kalındır. Kalenin yarısı yüksek tepelerde, yarısı da dağın eteğindedir. Bir insan kalenin etrafını yürüyerek 12 saatte dolaşabilir. Leleri. Şehirde 8 büyük saray vardır. Önce aşağı şehirde Ketkaç Paşa Sarayı yer alır. Sarayın geniş bir salonu ve sayısız odaları bulunur. Kapısı demirden yapılmıştır ve zincirlidir. Bu zinciri bir kez Ketkaç Paşa kılıçla bir vuruşta parçalamıştır. O zincir bugün de kapı üzerindedir. Ketkaç da zaten kılıç demektir. Şehrin güzel evlerinin çoğu Asi Irmağı'nın çevresindedir. Asi buradan güneye doğru akarak Akdeniz'e ulaşır. Halkı ve yiyecekleri. Antakya'da bekarlar için 9 han vardır. Antakya'nın çarşısı 300 dükkanlıdır. Bu dükkanlarda değerli mallar satılır. Şehir, Arabistan sınırında olduğu için sürmeli, ceylan gözlü, temiz yüzlü, tatlı sözlü, yakışıklı gençleri vardır. Paşaları şehre gelince bütün kadınları beyaz kıyafetler giyip hoş geldin diye davullar çalarlar. Antakya'nın iklimi ılımandır. Şehrin doğu yönünde yüksek dağlar ve tertemiz sulu pınarlar vardır. Pınarları Asi Irmağı'na akar. Beyaz buğdayı, ekmeği, limonu, portakalı çok lezzetli ve ünlüdür. Bahçelerin hepsi Asi Irmağı kıyısındadır. Antakya ile ilgili çok sayıda hikaye bulunmaktadır. Bu hikayelerin en meşhuru Habib-ün Neccar'ın hikayesidir. Antakya'yı kuran padişahın halkı Allah'a inanmıyordu. Ama padişah Allah'a inanıyordu. Padişahın çok sevdiği bir oğlu vardı. Bu çocuğu halk da çok seviyordu. Padişahın bu iyi kalpli oğlu da babası gibi Allah'a inanıyordu. Bu genç yaşta öldü. Aradan 7 yıl geçti. Antakya'ya Habib-i Neccar isminde bilge ve Allah dostu bir adam geldi. Antakya şehrinin halkı Habib-i Neccar'a gelip bir mucize göstermesini istedi. Dediler ki, bizim padişahımızın bir oğlu vardı. 7 yıl önce öldü. Onu tekrar canlandırabilirsen hepimiz Allah'a inanırız. Habib-i Neccar hemen şehzadenin mezarına gitti. Dua ederek Allah'ın izniyle kalk deyince şehzade Allah'ın izniyle mezardan kalkıp canlandı. Şehzade 7 yıl yaşadı ve bütün

Antakya halkı da Allah'a inandı. Şehzade çok adaletli bir padişah oldu. Her yere çok güzel yapılar yaptırdı. Habibi Neccar'ın mesleği marangozluktu. Yaşadığı çağda marangozların en ünlüsüydü. Ama sonra bir gün Allah'a inanmayanlar onu öldürdüler. Habibi Neccar'ın türbesi Antakya Kalesi içindedir. Türbeyi ziyaret eden birçok Müslüman ve Hristiyan vardır.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dilin anahtarı deyimler.
2: Aa, hoş geldin Nermin abla.
3: Hoş bulduk Esra'cığım. Marketten geliyorum. 5 dakika sana uğrayayım dedim.
2: Çok iyi yaptın abla. Bir kahve yapayım sana.
3: Vallahi çok iyi olur canım. Esra'cığım, çok yorgun görünüyorsun. Hasta mısın?
2: Yok ablacığım, hasta değilim. Bizim çocuklar çok dağınık. Evi topluyorum, birkaç saatte yine eski haline geliyor.
3: Eşin yardım etmiyor mu canım?
2: Yok abla, Samet ev işine elini sürmez. Bana hiç yardım etmez.
3: Ya, canım böyle olmaz. Birbirinize yardım etmelisiniz.
2: Haklısın abla ama Samet'in karakteri bu. Değişmez.
3: Sen de haklısın Esra'cığım. Neyse ben kalkayım. Sana da kolay gelsin.
2: Sağ ol ablam, yine gel.
3: Tamam canım, sen de gel. Görüşürüz.
1: Hiç karışmamak, bir şey yapmamak anlamında kullanılan elini sürmemek deyimini bazı insanlar günlük hayatlarında sıkça kullanırlar. Ben asla bulaşık yıkamam. Elimi bile sürmem. Elimi hiçbir işe sürmeden akşama kadar oturdum gibi. Ama tabii ki en güzeli bir işin ucundan tutmak ve başkasına faydası dokunmak. Dilin anahtarı deyimler.
4: Dilin anahtarı deyimler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

hüzün ve kan. Bir çay koy gelirim. Rivayet hüzün ve kan. Bir çay koy.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgesel

Suriye'deki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan, bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

artıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 5. bölümünü aktaracağız.

15. yüzyılda Halep'in kuzeybatısı ile Maraş'ta da kalabalık bir İlbeyli grubunun varlığı bilinmektedir. 13. ve 14. asırlarda Orta Doğu'ya göç eden İlbeyliler, yeni topraklarından küçük bir değişiklikle İlbeyliler diye adlandırıldıkları ileri sürülmektedir. Grubun Sivas'taki İlbeylilerle isim benzerliğinden başka hiçbir ortak tarafının bulunmadığı yönündedir. Bu grup Dulkadirli ulusu içerisinde gösterilmiştir. Nitekim çoğunluğu Akkoyunluların geriye kalanlarından olan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılmış bulunan Boz Ulus Türkmenlerini oluşturan aşiretlerden birisi de İlbeylilerdir. 1540 yılında Boz Ulus içinde sadece 5 hane ile temsil edilmekte olan bu grup Antep bölgesinde yaşamaktadır.

Bunlar da Sivas'takiler gibi çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Maraş ilbeylilerinin Birecik, Halep, Sivas, Rakka, Kilis, Maraş, Antep, Adana, Merzifon, Zile, Yüzpare, Tokat, Rakka, Münbiç, Halep bölgelerinde sakin oldukları, mali bakımdan Tokat Voyvodalığına bağlı olduğu bilinmektedir.

Sivas İlbeylilerinin de Tokat Voyvodalığına bağlı olduğu göz önüne alınır ve günümüzdeki iki bölgede yaşayan İlbeyli torunlarının sözlü rivayetlerine bakılırsa bunların birbirleriyle akraba oldukları akla gelmektedir. Eğer akrabalık söz konusu değilse aynı adı taşıyan iki uymağın karşılıklı olarak ters yönde hareket ettikleri ve zaman zaman birbirlerinin bölgelerine yerleştiklerinde şüphe yoktur.

Kişilere ait destanlarda bu görüşü haklı çıkarır nitelikte temalar çoğunlukla bulunmaktadır. Örneğin Dedemoğlu Ozan'ın adlı türküsünde geçen "Geldik Anadolu, Kayseri Dağı, göründü Sivas'ın yermeyin bağı. Çat Akdere derler Zile'nin sağı, Samsun, Trabzon, Çorum elleri. Dizeleri, Güney İlbeylilerin dolaştıkları yerleri göz önüne sermektedir. İki İlbeyli grubunun akrabalıkları hususu bir yana bu çalışmanın konusunu Sivas bölgesi İlbeylileri teşkil etmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda konar göçer aşiretlerin çeşitli sebeplerle belli merkezlere yerleştirilmesi siyasetinde il beyliler de bundan nasibini almıştır.

1191-1696 yılları arasındaki yerleşim hareketinde Sivas'taki bir kısım İlbeyliler Alep'in kuzeyinde Münbiç yakınlarında Rakka bölgesine yerleştirilmiştir. İlerleyen yıllarda bunlardan 150 aile yerleştirilen mahallelerden ayrılarak Maraş civarına gelmişler ve buraya yerleşmişlerdi.

Değerli 97.8 Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yer

0: göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı. O kara göz olmasaydı, ehdimiz düz olmasaydı.
1: Sana Azerbaycan radyosu.
0: Verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Sana hiç gönül verirdim, sözümüz söz olmasaydı. Ağlıp

0: sözümüz söz olmasaydı, sana hiç gönül verirdim. Sözümüz söz olmasaydı.
1: Onların bu hareketlerinin diğer aşiretlere kötü örnek teşkil edebileceğini düşünen hükümet, bunların bir şekilde Rakka'ya geri göndermelerini kararlaştırdı. Bu arada Halep'in güneyindeki çöl kesimlerine yerleştirilmiş olan Reyhanlı aşireti, bölgede hırsızlık, adam öldürme ve yol kesme gibi eşkıyalık hareketlerine, yeltenince Reyhanlı aşiretinin Amikovası kesimlerine çekilmesi, bunların boşaltıldığı yerlere il beylilerin yerleştirilmesi düşünüldü. Ancak Rakka valisi Abdullah Paşa'nın uyarısı üzerine il beylilerin bulundukları yerlerden ayrılmaları sakıncalı görülmüş ve Reyhanlı aşireti de eşkıyalık hareketlerinden pişmanlık duyduğu için bahsedilen yer değişikliğinden vazgeçmiştir.

olarak kabul eden ve ağırlıklı olarak Sivas şehir merkezi ile şehrin güneybatısında 42 köyde yaşayan bu topluluğun kökenine ait bilinenler, bunların güneyden Halep bölgesinden geldiği yönündeydi.

Bu bilgi doğru olmakla birlikte Halep'ten önceki vatanlarının neresi olduğu bir soru olarak zihinlerde yer etmişti. Son yapılan çalışmalar bu konudaki soruları ortadan kaldırmış durumdadır. Sivas İlbeylilerinin asıl vatanlarının günümüzdeki Türkmenistan coğrafyası olduğu bilinmektedir. Bunların 24 Oğuz boyundan Alkarevli boyuna mensup oldukları da ortadadır. 13. asırda Orta Asya'dan Anadolu'ya bulunan göçler sırasında İlbeyli Türkmenleri Halep yoluyla Sivas'a gelmiştir.

Yaklaşık 5 asırlık konar göçer hayatından sonra 18. asırda yerleşik düzene geçen İlbeylilerin yaşadıkları bölgede aynı isimle kaza teşkilatı oluşturulmuş. İlbeyli kazası bu statüsünü 2 asra yakın korumuştur. Osmanlı'nın son döneminde nahiye haline getirilen İlbeyli daha sonra bu konumunu da kaybetmiştir. Cumhuriyet döneminin ekonomik ve sosyal şartlarından dolayı şehir merkezleriyle birlikte büyük şehirlere de göçen bu insanlar kendilerini hala İlbeyli olarak tanıtmakta. Akrabalarının yaşadığı 42 köyün bulunduğu bölgede de halk arasında İlbeyli olarak bilinmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

F-16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Tepsisinde Kavanoz 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa, bin tecmanı beslese, olmaz öz babam tersi. Baksanın za tut verse, yüz levin zımbut verse, bin tecmene süt verse, olmaz öz nenem tersi. Bu dünya mene malsa, servatı mene kalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz kardeşim tersi. Dünya mene baş dese, gözden verrem yaş dese, 50 kız kardeş dese, olmaz öz bazım tersi. Tarihim obam dese, etiğim tobam dese, bin bala babam dese, olmaz öz balam tersi. Baba den aldım, kuştu baba den aldım, İcidlik, gıryatlılık, icid babadan aldın. Neneden aldın? Gene neneden aldın? Hananatlık dersini, hanin neneden aldın? Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma, gevlimin yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu, mene bayram aşı gel. O ilbaşı gelmedi, varık bir ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı. Bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı. İyid adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yeti resmi kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben ne edim kısmı kaldı. Yar yeti adı kaldı, bizde feryadı kaldı. Ne gençlikten bir umut, ne aşkın dadı kaldı. Yar yeti sözü kaldı, ataşı sözü kaldı. Allah intikam alsın, ardımda gözü kaldı. Baxın mənə ne ettiler, məni koyup yettiler. Bunca eyliğe karşı ha xarablıq ettiler. Yevildem sevdiğimi yada gəlin ettiler. Bir kazandan göle sal, bir kaz anan. Bir vaxt yetti konşu aş yerdi bir kazandan. Kazanandan, yapcınan, kazan annan, kazan annan, yapcınan, kazan annan, bir ekmecin kadrini sor ekmek kazanandan. Kazanı gör, ot üstte kazanı gör, ruhalan yanımdadır, yet türbe kazanı gör. Kazan adam, yapır kazan adam, para her şey kazanı. İki dol kazanadan kazanı, su doldurdum kazanı, gelmişim göl başına, sona hanı kazanı, kumarsılar içinde ve suvaralan kazanı. Bir kuş saldım havaya, bakın kaldım navaya, aleme darmanıydım, ihtiyaç oldum davaya, bir denizde üzürdüm, tuş oldum dolamaya. Yüz tümeni, dolandım yüz tümeni, bu deniz o denizdi, çubuğdu yüz tümeni. Gama məni, sen saldı gama məni, süddadın hardan alsın ezelden gama məni. Yara gami, tanımaz yar ağamı, yar ağamı, tanımaz yar ağamı. Neçe ildi bitmir yevlimin yara gamı. Gelip al, bazara mal, gelip al. Gelip al, bazara mal, gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Bal alı, Balı sevən, balalı Bir zaman əryan idim, indi oldum balalı Balasızlar, beşikdə balasızlar Balalılar çöş qalıb, ağlır balasızlar Fələk suyum şor etdi, al yeşilim mor etdi Qalanın toz torpağı, cüt qahvanı kör etdi Qalada top qapı var, orada güzəl yapı var Bir kimsəyə mal olmaz, cebimizdə tapı var Sevdim muhafazı

0: Bahçesi'nde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Dünya mani seslese ve alem havaslasa bin tecmanı beslese olmaz öz babam terşi. Baksanın za tut verse yüz levin zımbut verse bin tecmene süt verse olmaz öz nenem terşi. Bu dünya mene malsa servatı mene kalsa yüz yoldaş yanım alsa olmaz kardeşim terşi. Dünya mene baş dese gözden verrem yaş dese 50 kız kardeş dese olmaz öz bazım terşi. Tarihim obam dese etiğim tobam dese bin bala babam dese olmaz öz balam terşi. Baba den aldım kuştu baba den aldım. İcidlik, hıryatlılık icid babadan aldın. Neneden aldın? Gene neneden aldın? Hananatlık dersini hanin neneden aldın? Sil gözümden yaşı gel. Söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma. Gevlimin yoldaşı gel. Sensiz haram olubdu. Mene bayram aşı gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bir ilbaşı gel. Dam düşer daşı kalı, göz yatar yaşı kalı, bir aziz gözden içse kalpte ataşı kalı. Yar gider dadı kalı, dadı feryadı kalı, yiğit adam ölse de tarihte adı kalı. Yar yetti resmi kaldı, resimde ismi kaldı. Özü aşiret gülüydü, ben neydim kısmı kaldı. Yar yetti adı kaldı, bizde perir umut.
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

F-16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.

uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Suriye Genelkurmay Başkanı

Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

İsrail askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

gözaltıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: Radyo Yurt FM.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.